0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Hallelujah!

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Yes.
1: Oh. 103.6 FM.
2: 103.6.
1: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanı

yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturdu. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Ayartılarla karşılaşmak günaha girmek değildir. İblisin türlü yakıcı düşünceleri zihninize göndermesi günah işlediğiniz anlamına gelmez. Biz ancak ayartıya yenik düştüğümüzde, direnmekten vazgeçtiğimizde günaha gireriz.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Kilit soru başlıklı bugünkü programımızda, günlük yaşamımızda her an karşılaşabileceğimiz ayartılara karşı vereceğimiz karşılığın önemi üzerine duracağız. Şimdi birlikte dinleyelim.

0: İblis, Tanrı vergisi olan ihtiyaçlarımızı gidermek için Tanrı vergisi armağanlarımızı onun belirlediği sınırlar dışında kullanmamız için bizi ayartmaya çalışır. Tanrı, yaşamlarımızın çevresine sınır çizgileri çekmiştir. İhtiyaçlarımızı Tanrı'nın belirlediği koruyucu sınırların dışına çıkarak gidermeye çalıştığımız her seferinde ayartıya teslim oluruz. Ayartının en hararetli anında iblis şöyle yapar. O arzuladığımız, yani bizi yenmek için kullandığı nesnenin üzerinde odaklanmamız için müthiş bir baskı uygular. İblisin en son istediği şey o anda Tanrı'yı düşünmemizdir. Bu yüzden duygularınızı ve arzularınızı yoğunlaştırır. İblis ayartılar sırasında son derece hızlı konuşur. O nesneye ne kadar ihtiyacınız olduğunu söyler. Bu yaşamında büyük bir ihtiyaç. Tanrı bu ihtiyacını karşılamayacak. Bu ihtiyacını senden başka hiç kimse karşılayamaz. Ne duruyorsun? Hadi yap. Bunun bir zararı yok ki. Herkesin bir takım ihtiyaçları vardır. Bunlar çok doğal ihtiyaçlar. Her şeyin cinselliğe odaklı olduğu, herkesin bu türden ihtiyaçları olduğu bu kuşağın ortasında ayakta kalmaya çalıştığını Tanrı anlıyor. Hiç durma, bu ihtiyaçlarını gider. Tanrı durumunu anlıyor, hatta ona karşı günah işlesen bile 1. Yuhanna 1.9 ayetini tekrarlarsın, sonra da unutur gidersin. Değerli dostlar, 1. Yuhanna 1.9 ayeti şöyle der aslında. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı, günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bakın, iblisin sözleri tümüyle gerçek dışıdır. Ayartılar konusunda önemli bir nokta daha var. Şöyle, sizler ve ben ayartının şiddetlendiği anda ya da üzerimize doğru geldiğini gördüğümüz anda doğru soruları sorabilecek kadar bilgece davranırsak tuzağa düşmeyiz. Yani aklımızı başımıza alıp doğru sorular sorarsak ayartıya kapılıp günah işlemekten kurtuluruz. Peki bu doğru sorular nelerdir? Ayartının en hararetli anında ne sormamız gerekir? Nasıl karşılık vermeliyiz? Bugünkü vaazımın adı kilit soru. Vaazın arka planında kutsal kitapta hakkında olumsuz tek bir şeyin yazılmadığı Yusuf'un Yaratılış 39. bölümde yer alan öyküsü var. Her ikisi de Tanrı yoluna bağlı kişiler olan Davut ile Yusuf'u karşılaştırdığımızda ilginç bir şey fark ederiz. Davut Tanrı yoluna bağlıydı, Yusuf da kesinlikle öyleydi. Ama biri en güçlü ayartılara karşı koyabildiği halde diğeri bunu başaramadı. Bugünkü çalışmamızda, bugünkü programımızda Davut'tan çok daha güçlü ayartılarla karşılaşan Yusuf'un bunlara karşı koyabilmesini sağlayan şey neydi onu öğrenmeye çalışacağız. Ele alacağımız olay Yaratılış 39. bölümde yer alıyor. Ancak biz bölümün tamamını okumayacağız. Öncelikle ilk olarak Yusuf'un denenmelerine değinmek istiyorum. Bunlar 39. bölümden önce aktarılıyor. Yani 39. bölüme gelene dek Yusuf'un başından neler geçti biraz bundan söz etmek istiyorum. Yusuf'un babası oğulları arasında en fazla onu severdi. Bu yüzden erkek kardeşleri onu kıskanırdı. Babası Yusuf'un gördüğü düşlerden birinde tarladaki ekin demetlerinin bir diğerinde ise gökteki yıldızların onun önünde eğildiğini duydu. Babası bunları duyunca düşleri reddetti ve oğlunu azarladı. Yaratılış 37, 3, 10 ayetlerinde şöyle yazılı. İsrail, Yusuf'u öbür oğullarının hepsinden çok severdi. Çünkü Yusuf, onun yaşlılığında doğmuştu. Yusuf'a uzun, renkli bir giysi yaptırmıştı. Yusuf'un kardeşleri, babalarının onu kendilerinden çok sevdiğini görünce ondan nefret ettiler. Yusuf'a tatlı söz söylemez oldular. Yusuf bir düş gördü. Bunu kardeşlerine anlatınca ondan daha çok nefret ettiler. Yusuf, "Lütfen gördüğüm düşü dinleyin," dedi. "Tarlada demet bağlıyorduk. Ansızın benim demetim kalkıp dikildi. Sizinkilerse çevresine toplanıp önünde eğildiler. Kardeşleri, "Başımıza kral mı olacaksın? Bizi sen mi yöneteceksin?" dediler. Düşlerinden, söylediklerinden ötürü ondan büsbütün nefret ettiler. Yusuf bir düş daha görüp kardeşlerine anlattı. "Dinleyin, bir düş daha gördüm," dedi. "Güneş, ay ve 11 yıldız önümde eğildiler." Yusuf babasıyla kardeşlerine bu düşü anlatınca babası onu azarladı. "Ne biçim düş bu?" dedi. "Ben, annen, kardeşlerin gelip önünde yere mi eğileceğiz yani?" Erkek kardeşlerinin Yusuf'u aşırı derecede kıskandığını hatırlayacaksınız sevgili dostlar. En sonunda onu ortadan kaldırmaya karar verdiler. Ama onu elleriyle öldürmek yerine kuyuya atmaya karar verdiler. Daha sonra İsmail'i kervanları geldiğinde ise onu kuyuda ölüme terk etmek yerine köle olarak İsmaililere sattılar. Yaratılış 37-31-33'te şöyle yazılı. Bunun üzerine bir teke keserek Yusuf'un renkli uzun giysisini kanına buladılar. Giysiyi babalarına götürerek "Bunu bulduk," dediler. "Bak bakalım oğlunun mu değil mi?" Yakup giysiyi tanıdı. "Evet, bu oğlumun giysisi," dedi. "Onu yabanıl bir hayvan yemiş olmalı. Yusuf'u parçalamış olsa gerek." Babası ve annesi Yusuf'u sevse de kardeşleri ondan nefret ediyordu. Zaten bu yüzden onu öldürmeye karar vermişlerdi. Ama sonra köle olarak satmaya karar verdiler. Yusuf Mısır'a götürüldü ve köle pazarında açık arttırmayla bir Mısırlıya satıldı. Bütün bu olaylar önemlidir, zira hepimizin farklı bir geçmişi vardır. Size anlatmaya çalıştığım şey, iblisin sizin ve benim, hepimizin geçmişini bildiğidir. Ta çocukluktan beri düşüncelerimize programlanmış olan zayıflıkları bilir. Yetiştirilmemizin zayıf noktalarının yanı sıra en hassas ve en korumasız yönlerimizi bilir. Yaşamımızda kesinlikle zafer kazanacağı anları bilir. Bu yüzden bu genç adamın geçtiği denenmeleri anlamamız son derece önemlidir. Yusuf, ev hayatında fazla bir sevgi görmemiş, kardeşleri tarafından reddedilmişti. Çok genç yaştaysa bir Mısırlıya köle olarak satıldı. Köle pazarında satışa çıkarıldığı zaman muhafız birliği komutanı onu gördü. "Ben bu genç adamı alacağım," dedi. Yusuf'u Firavun'un bir görevlisine, muhafız birliği komutanı Potifar'a sattılar. Potifar Yusuf'u evine götürdü. Çok geçmeden bu genç adamda olağanüstü bir şeyler olduğunu fark etti. Potifar ona baktığında Tanrı tarafından kutsanmış olduğunu görüyordu. Mısırlıların o dönemde pek çok tanrısı olduğunu, çok çeşitli ilahlara tapındıklarını unutmayın. Buna karşın Yaratılış 39:2-6'da özellikle ikinci ayette yazılanlar dikkat çekicidir. Rab Yusuf'la birlikteydi ve onu başarılı kılıyordu. Yusuf, Mısırlı efendisinin evinde kalıyordu. Dostlar, Yusuf'un yaşamı boyunca elini attığı her işte başarılı olması dikkat çekici bir noktaydı. Şimdi 3 ve 4. ayetleri okuyalım. Efendisi, Rabbin Yusuf'la birlikte olduğunu, yaptığı her işte onu başarılı kıldığını gördü. Yusuf'tan hoşnut kalarak onu özel hizmetine aldı. Evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu ona verdi. Yusuf böylelikle Potifar'ın sahip olduğu her şeyin yöneticisi oldu. 5. ayette şöyle devam ediyor. Yusuf'u evinin ve sahip olduğu her şeyin sorumlusu atadığı andan itibaren Rab Yusuf sayesinde Potifar'ın evini kutsadı. Evini, tarlasını, kendisine ait her şeyi bereketli kıldı. Tanrı'nın sadık kulu Yusuf aracılığıyla imansız bir Mısırlıyı bereketlediğini görüyoruz. Şimdi 6. ayete bakalım. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Evet dostlar, başarınız bazen iblisin sizi yıkıma götürmek için kullanacağı can alıcı bir koz olabilir. Yusuf müthiş bir başarı kazandı. Yaşamının o döneminde her şey mükemmel gidiyordu. Potifar'ın evinin ve mallarının yöneticisi olarak büyük bir başarı kazandı. Tanıyanlar ona hayrandı. Olağanüstü bir sorumluluk anlayışı ve yöneticilik sergilemiş, elini attığı her iş kendisinin ve Potifar'ın kazancıyla sonuçlanmıştı. Özetle çok çok başarılı bir gençti. İkinci olarak Yusuf'un ayartısını ele alacağız şimdi. Lütfen not alın. İblisin Yusuf gibi birini görmezden geleceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eğer Tanrı sizi kutsamayı, sizi onurlandırmayı ve zenginleştirmeyi seçtiyse, İblisin sizi rahat bırakmayacağına emin olabilirsiniz. Zira başarılarınız arttıkça, İblis sizi ayartıp yaşamınızı mahvettiği zaman düşüşünüz daha şiddetli, sizinle birlikte düşecek olan insanların sayısı da daha fazla olacaktır. Yusuf, Potifar'ın evinin ve mallarının yöneticisidir ve müthiş bir performans sergilemektedir. Şimdi ayartıyla ilgili iki noktayı size açıklamak istiyorum. Bu ayartının nasıl tertiplendiğini, planlandığını düşünmenizi istiyorum. Burada iki türlü tertipten söz edebiliriz. Birinci olarak aslında Yusuf'un sorumlu olmadığı duygusal bir zemin vardı. Biraz geçmişini düşünürsek, o yaklaşık 13 yıldan beri Potifar'ın evindeydi. Çok yakışıklı bir erkekti. Diğer bütün hizmetkarlar ona hayrandı. Onun olağanüstü biri olduğunu düşünüyorlardı. Herkes onu seviyordu. Ona gıpta ediyorlardı. Onu üstün görüyorlardı. Ondan seve seve emir alıyor ve yerine getiriyorlardı. Onun çevresinde oldukları için sevgili dostlar bereketleniyorlardı. Bu genç adamda olağanüstü bir şeyler vardı. Öylesine karizmatikti ki her istediğini yerine getirmek istiyorlardı. Bununla birlikte unutmayalım ki Yusuf uzun yıllardan beri ailesinden ayrıydı. Çocukluğundan beri onları görmemişti. Onları ne görmüş ne de bir haber almıştı. Erkek kardeşlerine ne olduğunu bilmiyordu. Anne ve babasına ne olduğunu bilmiyordu. Ana baba sevgisini kendisinden nefret etseler bile erkek kardeşlerinin paydaşlığını özlemişti. Yani yüreğinin derinlerinde bir yara vardı. Bir zamanlar yakınlarından gördüğü nefret, kıskançlık ve reddedilmeyle yüzleşmişti. Ama şimdi görev yaptığı ailede herkesin hayranlığını kazanmıştı. Onu üstün görüyorlar ve her ihtiyacını karşılıyorlardı. Yusuf yakışıklı bir erkekti ve çok uzun yıllardan beri kendisine sevgi gösterecek bir annesi olmamıştı. Görev ve sorumlulukları çok büyüktü. Ama yönetici olduğu halde hala bir köle sayılıyordu ve bu yüzden yoğun bir tempoyla çalışıyordu. Potifar her şeyi onun yönetimine bırakmıştı. O da Potifar'a karşı sorumluydu. Potifar, Firavun'un muhafız birliğinin komutanıydı. Bu yüzden evine üst düzeyli kadın ve erkekler girip çıkardı. Yusuf da doğal olarak bu kadınları görürdü. Mısırlı kadınlar baştan çıkarıcı olmalarıyla o tarihte ün yapmışlardı. Tarih böyle söylüyor. İblis ise bu genç adamı kurtulması neredeyse mümkün olmayan bir tuzağa nasıl düşürebileceğini düşündü. Kutsal kitap Yaratılış 39:6-10'da şöyle yazılıdır sevgili dostlar. Potifar sahip olduğu her şeyin sorumluluğunu Yusuf'a verdi. Yediği yemek dışında hiçbir şeyle ilgilenmedi. Yusuf güzel yapılı, yakışıklıydı. Bir süre sonra efendisinin karısı ona göz koyarak benimle yat dedi. Ama Yusuf reddetti. Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor dedi. Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şey benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim? Potifar'ın karısı her gün kendisiyle yatması ya da birlikte olması için direttiyse de Yusuf onun isteğini kabul etmedi. Dostlar, Yusuf kadına hayır dedi. Ama bu yanıt Yusuf'a göz koymuş kadını durdurmadı. Kutsal kitapta kadının Yusuf'a kendisiyle birlikte olması için baskı uygulamayı sürdürdüğü bildiriliyor. Kadın günler, haftalar boyunca benimle yat şeklindeki isteklerle Yusuf'u taciz etti. Yusuf her seferinde hayır dedi. Eminim ki ben bu kadınla ne yapacağım diye düşünmüştür. Bu durumda duygusal bir oyuna gelmesi söz konusuydu. Zira her insan gibi o da sevmek ve sevilmek istiyordu. Ailesinden uzakta belki de yalnızlık çekiyordu. Belki de bu yalnızlığını çok çalışarak unutmaya çabalıyordu. Çoğu zaman yalnızdı. Zira Potifar'ın kendisi hakkındaki olumlu düşüncelerine rağmen o hala bir köleydi. Onun konumu buydu. Yaşadığı toplumdaki yeri buydu. Yusuf ayartının geldiğini başından beri gördü. Bu tür bir ayartı karşısında ne yapabilirdi? Üstesinden nasıl gelebilirdi? Bu kadın Potifar'ın karısıydı. Gidip de "Komutan Potifar, karınız beni baştan çıkarmaya çalışıyor" diyemezdi. Böyle bir şeyi asla söyleyemezdi. Hatta ona karısının yanlış bir şey yaptığına dair en ufak bir imada dahi bulunamazdı. Çünkü işin ucunda ölmek ya da zindana atılmak vardı. Potifar olanları görmeyecek kadar kör ya da meşgul olmuş olsa bile daha sonra bazı düşüncelere kapıldığı kanısındayım. Ama olanlara daha çok hizmetkarlar tanık olmuşlardı. Yusuf'un üzerindeki baskı gittikçe artıyordu. Olacakları görebiliyordu. Bunların olacağını biliyordu. Peki ne yapacaktı? Kadın en nihayetinde ona "benimle yatar mısın" diye sorduğunda nasıl karşılık verecekti? Yusuf elbette ki hayır dedi. Ama bir de o gece odasına girip kapıyı kapattığında neler hissettiğini düşünmenizi istiyorum. İblis geri çekilip ellerini ovuşturarak "bu gece kaybettim" demedi elbette. Yusuf gece yatağına yattığında iblis de yanı başındaydı. Yusuf'un zihnine türlü düşünceleri gönderen de büyük olasılıkla oydu. Bunları anlatıyorum çünkü birazdan asıl noktaya geleceğim. Şunu unutmayın ki ayartıyla günah aynı şey değildir. Yani ayartıyla karşılaşmak günaha girmek değildir. Biz ancak ayartıya yenik düştüğümüzde, direnmekten vazgeçtiğimizde işte o zaman günaha gireriz. Eğer ayartılarla karşılaşmak günah olsaydı İsa Mesih de günah işlemiş olurdu. Fakat o asla ve asla günah işlemedi. O halde ayartılarla karşılaşmak günaha girmek demek değildir. İblisin türlü yakıcı düşünceleri zihnimize göndermesi günah işlediğimiz anlamına gelmez. Günahı belirleyen bunlara verdiğimiz karşılıktır. Yusuf yatağa girer girmez yanı başında kim durmaktadır sanırsınız? Elbette ki iblis. İblis Yusuf'a şöyle der: "Arzularının hepsi de son derece normal. Ailen yok, evli değilsin. Cinsel isteklerin ise Tanrı tarafından verilmiş istekler. Üstelik bu senin fikrinde değil, kadının fikriydi. Bu konuyu açan kendisiydi. Eğer senin fikrin olsaydı durum farklı olurdu. Ama bunu teklif eden kadının kendisi. Ayrıca Mısır'daki ahlak anlayışı nedir biliyorsun. Herkes birbiriyle yaşıyor, ilişkiye giriyor. Bunu hep yapıyorlar zaten. Bu yüzden senin bunu yapman farklı ve aykırı bir şey olmayacak. Hiç kimse hiçbir şey bilmeyecek Yusuf. Çünkü Potifar 2 haftalığına seyahate çıkıyor. Sen burada kalacaksın. Tek yapman gereken şey köleleri, hizmetkarları meşgul etmek. İstediğin kadar zamanın var, kapıları da kilitlersin." İblisin taktiğinin binlerce yıldır değişmemiş olduğunu biliyor muydunuz? İblisin aşağı yukarı aynı şeyleri söylediğini kim bilir kaç kişi duymuştur. İblisin tek yaptığı şey aynı taktiği hedefindeki kişinin durumuna ve koşullarına uyarlayıp kullanmasıdır. Üstelik bunu hiç kimse bilmeyecek Yusuf. İhtiyaçlarını tatmin edebilirsin, zevkini çıkartabilirsin. Bu yapacaklarının hiçbir kötü sonucu olmayacak. Sen Potifar'ın yöneticisi olmaya devam edersin. Görevini yaparsın. Hem senin hem de kadının ihtiyaçları giderilmiş olacak. Sen de o da daha mutlu olacaksınız. Karısını mutlu görünce Potifar da mutlu olacak diye konuştu iblis Yusuf'a. Yusuf, iblisin zihnine gönderdiği bu yakıcı düşüncelerle boğuşmak zorunda kaldı. Yusuf normal bir insandı. Tanrı tarafından verilmiş doğal istekleri vardı. Potifar'ın karısı da normal bir insandı ve onun da Tanrı tarafından verilmiş doğal istekleri vardı. Ama onun bu isteklerini tatmin edecek bir kocası vardı. Kocası büyük olasılıkla onun isteklerini tatmin ediyordu. Ama yine de o Yusuf'u istiyordu. Bu parçadaki, bu bölümdeki bir ifadenin son derece kayda değer olduğu kanısındayım. Çünkü iblis her zaman aynı yöntemi kullanır. İblis, Potifar'ın karısını kullanarak sürekli olarak "Hadi ama Yusuf, bir kereden bir şey olmaz, bizden başka hiç kimse bilmeyecek" diye saldırıya geçti. Bu ayeti sakın kaçırmayın. Şimdi yeniden Yaratılış 39:8-9'u okuyalım ve Yusuf'un nasıl karşılık verdiğini birlikte görelim. Ama Yusuf reddetti. "Ben burada olduğum için efendim evdeki hiçbir şeyle ilgilenme gereğini duymuyor" dedi. "Sahip olduğu her şeyin yönetimini bana verdi. Bu evde ben de onun kadar yetkiliyim. Senin dışında hiçbir şeyi benden esirgemedi. Sen onun karısısın. Nasıl böyle bir kötülük yapar, Tanrı'ya karşı günah işlerim?" Şimdi dikkat edin. Kutsal kitabın başka hangi yerinde Tanrı "bir tek şeyin dışında her şeye sahip olabilirsiniz" demişti? Bunu nerede söylemişti? İyi düşünün ve hatırlayın. Aden bahçesinde. İblis orada da aynı yöntemi kullanmamış mıydı? Şimdi dilerseniz Yaratılış 2:15-17'yi okuyalım. Bakın ne diyor? "Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu. Ona bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin" diye buyurdu. "Ama iyi ile kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün." Dostlar, Tanrı tek bir ağaç dışında bahçedeki her ağacın meyvesini serbestçe yiyebilirsiniz. Bir tek iyi ile kötüyü bilme ağacının meyvesini yememelisiniz diye buyurdu. İblis bunun üzerine ne yapmıştı? Havva'ya yaklaşıp "Şuradaki harika ağaca baksana. Tanrı istediğin her şeye sahip olabileceğini söylemişti. Hadi gidip istediğimiz kadar yiyelim" demişti. Onun her seferinde bize yasaklanmış bir şeyi kullanarak saldırıya geçmesi hayli ilginç. Öyle değil mi sevgili dostlar?
1: Yusuf, iblisin kurduğu tuzak karşısında kendisine "ayartılmaya çalışıldığım şey Tanrı'ya karşı bir günah mı?" sorusunu sordu. O kendi yararını değil ama Tanrı'ya itaat etmeye odaklanmıştı. Bu paylaşımın devamını gelecek programda dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
3: Farklı bir duygu.
2: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
3: Farklı bir tat.
2: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
3: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: 25 yıllık öğretmenim. Notum kıt diye adımı çıkarmışlar. Ama dumansız hava sahası projesine 10 üstünden 10 veriyorum.
0: Yani bu proje takdirle geçer mi hocam?
1: Hiç şüphem yok.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212-227-4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light. 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Merhaba sevgili dinleyiciler, 103.6 Radyo Light Nergis'te Çay Saati programımız başlıyor. Programımıza hoş geldiniz. Evet, programa başlamadan önce telefon numaramızı ve mail adresimizi hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, güzel bir müzikle sizleri baş başa bırakıyorum. Ardından hikayeyle programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Radio Light. Radio Light. 103.6 FM.
1: Evet sevgili dinleyenler, bir hikayeyle programıma devam edeceğimi söylemiştim. Şimdi de güzel bir hikaye okuyacağım sizlere. Hikayemizin de başlığı Olta'ya yem takmadım. Baba oğul göl kenarına gelince Olta'yı göle atıp otele döndüler. Bir saat sonra Olta'ya balık takılıp takılmadığını görmek için göle gittikleri vakit 4-5 balığın takıldığını gördüler. Çocuk, "Ben balıkların Olta'ya takılacaklarını biliyordum," dedi. Babası sordu. "Nereden biliyordun?" "Dua ettim de onun için," dedi çocuk. Olta'yı yeniden hazırladılar ve yemek için otele gittiler. Yemekten sonra göle gittikleri vakit yine birkaç balığın yakalandığını gördüler. Çocuk, "Böyle olacağını biliyordum," dedi. Babası sordu, "Nereden biliyordun?" Çocuk, "Dua ettim de onun için," dedi. Baba oğul Olta'yı tekrar göle attı ve otele geri döndüler. Yatmadan önce göle gidip Olta'ya baktıkları vakit bu defa bir tek balığın bile Olta'ya takılmadığını gördüler. Çocuk, "Ben Olta'ya balık gelmeyeceğini biliyordum," dedi. Babası sordu, "Nereden biliyordun?" Çocuk, "Dua etmedim de onun için," dedi. Babasının niye dua etmediğini sorması üzerine de çocuk şu cevabı verdi. "Olta'ya yem takmadığımı hatırladım da onun için," diye cevap verdi. Başka bir hikaye daha sizlere okumak istiyorum sevgili dinleyenler. Bu hikayemizin başlığı da nelere değer ve önem veriyoruz. Bir gün New York'ta bir grup iş arkadaşı yemek molasında dışarıya çıkar. Gruptan biri kızıl derilidir. Yolda yürürken insan kalabalığı, diren sesleri, yoldaki iş makinelerinin çıkardığı gürültü ve korna sesleri arasında ilerlerken kızıl derili kulağına cırcır böceği sesinin geldiğini söyleyerek cırcır böceğini aramaya başlar. Arkadaşları bu kadar gürültünün arasında bu sesi duyamayacağını, kendisinin öyle zannettiğini söyleyip yollarına devam eder. Aralarından bir tanesi inanmasa da onunla birlikte cırcır böceğini aramaya başlar. Kızıl derili yolun karşı tarafına doğru yürür. Arkadaşı da onu takip eder. Binaların arasındaki bir tutam yeşilliğin arasında gerçekten bir cırcır böceği bulurlar. Arkadaşı kızıl deriliye, "Senin insanüstü güçlerin var. Bu sesi nasıl duydun?" diye sorar. Kızıl derili ise bu sesi duymak için insanüstü güçlere sahip olmaya gerek olmadığını söyleyerek arkadaşına kendisini takip etmesini söyler. Kaldırıma geçerler ve kızıl derili cebinden çıkardığı bozuk parayı kaldırıma yuvarlar. Birçok insan bozuk para sesini duyunca sesin geldiği tarafa bakarak onun ceplerinden düşüp düşmediğini kontrol eder. Kızıl derili arkadaşına dönerek, "Önemli olan nelere değer verdiğin ve neleri önemsediğindir. Her şeyi ona göre duyar, görür ve hissedersin," der. Son bir tane daha hikaye okumak istiyorum sizlere. 4. Murat devrinde rakı içilmesi yasaklanmış, içenler hakkında da çok sıkı kovuşturma yapılmış. Zamanın Şeyhül İslam'ını çekmeyen yüksek rütbeli bir zat bir gün padişaha Şeyhül İslam efendinin bu yasağa uymadığını gambazlayıvermiş. 4. Murat da öfkelenerek çok güvendiği mabiyecilerinden birini akşama doğru ansızın Şeyhül İslam'ın evine yollamış. Saraydan gelen bu misafire çabucak kahve ikram edilip oradan buradan konuşulmaya başlandıktan bir süre sonra birdenbire misafir odasının kapısı açılmış ve elinde gümüşten rakı tepsisiyle bir Arap uşak görülmüş. Mabeyincinin Şeyhülislam ile oturduğunu gören uşak hiç bozuntuya vermeden "Efendi Hazretleri," demiş. "Ben zat-ı alilerine bizim aşçıbaşının gizlice rakı içtiğini söylemiştim ama siz inanmamıştınız. İşte tepsisini getirdim. Sözlerimin doğru olduğunu göresiniz." Şeyhül İslam efendi tabii müthiş sinirlenmiş. Hatta evinde böyle birini barındırdığı için o kadar üzülmüş ki evi yakmaya kalkacakken mabeyinci zor önlemiş. Padişaha da olayı anlatarak Şeyhül İslam'ı kurtarmış. Ertesi gün Şeyhül İslam Arap uşağı çağırmış, kendisine bir kese altın uzatarak, "Oğlum, şunu al ama kendine de başka bir kapı ara. Ben kendimden daha zeki insanlarla aynı çatı altında oturmaya tahammül edemem," demiş. Evet, 3 tane güzel hikaye okudum sizlere. Birbirinden güzel ve anlamlı, farklı farklı konuları ele almış güzel hikayeler. Ama şimdi kısa bir ara vereceğiz. Ardından da sağlık bilgisiyle karşınızda olacağım. Sakın bizden ayrılmayın.
0: 103.6 FM.
2: 103.6.
3: Gerçeğe bir adım at.
2: Radio Light.

0: Evet, sağlık bilgisiyle programımıza devam edelim isterseniz. Bugünkü sağlık bilgimizin konusu bahar yorgunluğu neden olur. Her mevsim kendine özgü olarak daha sık görülen hastalıklara sahiptir. Örneğin kışın üst solunum yolu enfeksiyonları, yaz aylarında ise bağırsak enfeksiyonları daha fazla görülür. İlkbaharsa havaların ısınmaya başlaması ve doğanın uyanışıyla beraber birçok insanın kendini daha iyi hissettiği bir dönemdir. Bunun yanında azımsanmayacak bir grup mevsim başında halsizlik, yorgunluk ve isteksizlik hissedebilir. Bahar yorgunluğu halk arasında sık kullanılan bir terim olup iklim değişikliğinin vücutta yarattığı yorgunluk hissi olarak tanımlanabilir. Aslında birçok nedenin bir araya gelerek yarattığı bir durumdur. Amerikan Hastanesi Dahiliye Bölümünden Doktor Bülent Yardımcı, yorgunluk hissinin yanında uyku düzensizliği, iştah azalması, kas krampları, eklem ağrıları ve bayanlarda adet düzensizliği gibi belirtiler olabileceğini belirtiyor. Peki bahar yorgunluğu neden olur? Halsizlik nedenlerinin başında meteorolojik etkiler gelir. Mevsim geçişleri öncelikle hormonal sisteminizi etkiler. Vücudun yeni çevresel değişikliklere alışması ve hormonal sistemin yeniden dengeye girmesi zaman alır. Bu durum çevreye uyum sağlamamızı zorlaştırarak dış etkenlerden daha çabuk etkilenmemize neden olur. Kış aylarında çoğunlukla daha hareketsiz bir yaşam sürüldüğünden ve alınan kilolardan dolayı ilkbaharla gelen hareketli yaşam, uyum zorlukları olabilir. Yetersiz fiziki, kondisyon halsizlik nedenlerinden birisidir. Kirli hava, havadaki elektrik yükünün artışı ve iyon değişiklikleri de yorgunluk hissine neden olan diğer etkenlerdendir. Ani ısı değişiklikleri ise adaptasyon sistemimizi zorladığı için mevsim başından bizi en çok etkileyen nedenlerden birisi olarak sayılabilir. Bahar yorgunluğu kimleri etkiler? Mevsimin ruhsal etkileri en az fiziksel değişiklikler kadar önemlidir. Özellikle yoğun çalışan, stresi yüksek olan kişilerde ve depresyona eğilimli olanlarda yorgunluk hissi oluşabilir. Aslında bahar yorgunluğunun büyük şehirlerde yaşayanlarda, çevre kirliliğinin yoğun olduğu bölgelerde, düzensiz ve stresli yaşama sahip olan bireylerde, kötü beslenenlerde daha sık görüldüğü söylenebilir. Gözden kaçırılmaması gereken şey bahar yorgunluğu tablosunun uzun sürmediğidir. Sürekli yorgunluk ve genel durum bozukluğu bu belirtilerle seyreden ciddi hastalıkları düşündürmelidir. Tiroid hastalıkları, ciddi depresyonlar, kronik hastalıklar, kötü huylu hastalıklar atlanmamalıdır. Böyle durumlarda bir an önce doktora başvurulmalıdır. Kadınların kabusu selülitleri 3 haftalık kürle yok ediyor. Kış boyunca biriken fazla kilolarınızdan kurtulmanızı sağlıyor. Vücutta biriken toksinleri atıyor, kolon kanserini önlüyor. Kan dolaşımını düzenleyip vücudumuzun canlanmasını sağlıyor. Sabahları uyanmakta güçlük çekiyor. Bütün gün yorgun, uykusuz dolaşıyorsanız nedensiz yere kendinizi mutsuz, bezgin hissediyor ve sık sık baş ağrıları çekiyorsanız siz de bir bahar yorgunusunuz demektir. Bunlara ek olarak eklem ağrıları da olabilir. Uzmanlar baharın ilk günlerinden değişen hormon dengesi ve hava şartları yüzünden sık sık bu tür rahatsızlıklarla karşılaşabileceğinizi söylüyorlar. Baharı canlı bir şekilde atlatabilmenin çaresi ise ucuz ve kolay bulunan bir sebzede. Peki bu sebze nedir desek sizlere aklınıza ne gelir acaba? Evet, bu sebze beyaz lahana. Enerji veren, vücuttaki toksinleri atan, bağırsak kanserini önleyen, düşük kalorili beyaz lahana kürü bahar yorgunluğundan kurtulmak açısından son derece yararlı. Bunun yanı sıra uzmanlar baharın güzelliklerini kaçırmamak için özellikle bitkisel kürlerin sebze ağırlıklı beslenmenin ve egzersiz yapmanın önemli olduğunu da vurguluyor. Fitobiyokimya alanında çalışmalar yaparak bitkilerin insan sağlığı üzerindeki etkilerini araştıran Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, baharın sağlıklı beslenerek ve bir takım kürler uygulayarak oldukça rahat atlatılabileceğini söylüyor. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu, beyaz lahananın toksin atıcı ve arındırıcı bir özelliği olduğunu da belirtiyor. Besinler ve soluduğumuz hava üzerinden aldığımız toksinler protein özelliklidir. Protein özellikli olmaları bu toksinlerin yağda çözülmeleri anlamına gelir ki Bu da vücudumuzun yağ dokusunda depolanmalarına sebep olur. Ayrıca böbrek, karaciğer, akciğer bu tür toksinlerin depolandığı organlarımız arasında gelir. Bu toksinler suda çözülmediklerinden idrar ve terleme yoluyla atılmaları söz konusu değil. İşte bu noktada beyaz lahana kürü mükemmel bir çözüm getiriyor. Bu sayede toksinler idrar ve terleme yoluyla vücudumuzdan atılırlar. Beyaz lahana kürünü uygulayanlar daha 3. ve 4. günde yağlı yağlı terlediklerini hissedeceklerdir. Bu durum vücutlarından toksinlerin atıldığını gösterir. Bu kürü uygulayanlar aynı zamanda dengeli ve sağlıklı bir zayıflama kürü de uygulamış olurlar. Bahar yorgunluğunun Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yaygın olduğunu söyleyen Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu sözlerini şöyle sürdürdü. Doğa bahar mevsimine girerken yeniden uyanışını, filizlenerek, çiçek açarak adeta bir dirilişin canlılığını, dinamik bir tazeliği ve dinçliği sergiliyor. Doğa böylesine uyanırken insanların önemli bir çoğunluğu üstelik tam bu dönemlerde yorgunluktan, halsizlikten, isteksizlikten ve ruhsal olarak daha hassas olduklarından şikayetçiler. Profesör Doktor İbrahim Saraçoğlu ayrıca bu şikayetlerin de bahar yorgunluğuna bağlıyor. İnsanlar kış dönemlerinde daha fazla yağ ve şeker tükettiklerinden hem sağlıksız besinler hem de kilo alırlar. Vücutta toksin birikiminin en fazla olduğu dönemler genelde kış aylarıdır. Çünkü bu aylarda yanan kalorifer ve sobaların atmosfere verdiği zehirli toksinler yani zehirli gazları da solumaktayız. Aynı zamanda yorgunluğumuza çareler de var tabii ki. Bol bol temiz havada yürümek hem zihnimizi hem de bedenimizi rahatlatacaktır. Meditasyon yapmak, kendimizle baş başa kalmak bize çok iyi gelecektir. Kendinize uğraş bulun. Kurslara yazılın. Arkadaşlarınızla sosyal aktivitelere katılın. Program yapın. Bir günde bir beklentiniz olmalı. Bir beklentiniz olmazsa günde size bir şey veremez. Kendinizi bırakmayın ve her zaman bakımlı olun. Sağlıklı beslenin, sebze meyve ağırlıklı beslenin. Özellikle yeşil sebzelere ağırlık verin. Bunlar enerji verirler, şok rejimlerden de uzak durun. İçgüdünüzü dinleyin, yorgunsanız biraz dinlenin ama abartmayın. Tartışmalardan uzak durun. Olumlu düşünmeyi bir görev bilin. Olumsuz düşünürseniz olumsuzlukları görür bulursunuz. Doğanın güzelliklerini fark edin. Doğadan uzaklaşmayın. Kır gezileri yapın, parklarda yürüyün. İçinizdeki sesi dinleyin. Aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkın. Lahana kürünü nasıl yapabilirsiniz? Hemen onu da anlatalım size. Kaynamakta olan yarım litre suda 6-7 adet beyaz lahana yaprağını 10 dakika ağzı kapalı olarak hafif ateşte pişirin. Sabah ve akşam olmak üzere aç ve tok karnına birer su bardağı için. Bu işleme toplam 5 gün devam edin. Bu kür 5 gün uygulandıktan sonra 3 gün ara verin ve tekrar 5 gün uygulayın. Böylece 10 günlük kür tamamlanmış olur. Toksin atıcı ve bağırsak kanserini önleyici bu 10 günlük kürü 1 yıl boyunca 3 ya da 4 kez yapmak en doğrusudur. 10 günlük kür için kesinlikle ihtiyacınız olan miktarı bir defada değil her gün taze olarak hazırlayın. Kan dolaşımını düzenlemek amaçlı kullanımda 3-4 adet beyaz lahana yaprağı kaynamakta olan yarım litre suya atılır ve hafif ateşte ağzı kapalı olarak 15 dakika pişirilir. Sabah ve akşam aç veya tok karnına bir su bardağı içilir, her 3 günde bir, 3 gün ara verilerek toplam 21 gün içilerek uygulanır. 3 ay aradan sonra tekrar her gün 3 günde bir, 3 gün ara verilerek toplam 21 gün içilerek ikinci ve son kür tamamlanmış olur. Evet, bu güzel sağlık bilgimizin ardından şimdi tekrar kısa bir ara verelim. Daha sonra sizlerle beraber olacağız. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Radio Light. 103.6. 103.6 FM. Radio Light.

Evet, tekrar beraberiz sevgili dinleyenler. Şimdi de sizlere güzel birkaç tane fıkra okumak istiyorum. Birazcık da olsa keyiflerimiz yerine gelsin diye. Hoca günlerden bir gün evine dönerken büyük bir konağa bir sürü insanın girip çıktığını görmüş. Konaktan çıkanlardan birine yaklaşıp içeride neler olduğunu sorunca adam düğün var demiş. Düğün lafını duyan hocanın gözünde kızarmış tavuklar, hindiler, tepsi tepsi pilavlar canlanmaya başlamış. Hemen oradan boş bir kağıt bulup bir zarfa koymuş. Sonra da doğru konağa gitmiş. Uşaklardan birine "Efendini göreceğim, çok saygıdeğer birinden mektup getiriyorum." demiş. Uşak hemen hocanın önüne düşmüş, onu efendisinin huzuruna çıkarmış. Hoca, "Şenliğiniz mübarek olsun, zamansız geldiğim için bağışlayın." deyip mektubu vermiş ve hemen ilk davette sofraya çökmüş. Derhal iştah ile atıştırmaya başlamış. Düğün sahibi hocanın getirdiği zarfı bir zaman elinde evirip çevirdikten sonra "Efendi, bir yanlışlık olmasın, bu zarfın üzeri yazılı değil." diye sormuş. Hoca da başını sofradan dahi kaldırmadan cevap vermiş. "Kusura bakmayın efendi hazretleri, biraz aceleye geldi. Esasında onun içi de yazılı değildir." Hoca da başını sofradan dahi kaldırmadan cevap vermiş. "Kusura bakmayın efendi hazretleri, biraz aceleye geldi. Esasında onun içi de yazılı değildir." Diğer bir fıkramıza geçelim. Hoca bir gün yabancı bir memlekete gitmiş, bakmış ki bu şehrin bütün halkı yiyip içmekte, eğlenmekte. Hocayı da davet ederek bir şeyler ikram etmişler. Hoca doyduktan sonra şöyle söylemiş. "Tuhaf şey, bu ne ucuz şehir böyle?" demiş. Bu sözü duyan adamın birisi, "Efendi sen deli misin? Bugün bayramdır. Herkes evinden pişmiş bir şeyler getirir. Biz de burada yer içer eğleniriz." demiş. Hoca bunun üzerine, "Keşke her gün bayram olsaydı." demiş. Bir tane daha sizlere fıkra okumak istiyorum. Günün birinde hoca ve komşuları yiyecekler üzerinde konuşmaya dalmışlardı. Hoca bu konuşmayı sevmiş ve konuştukça da konuşmaya devam etmişti. Bazen konuşur, bazen de dinlerdi. Oradakilerden biri hocaya, "Hocam, şu anda neye sahip olmak istersin?" diye sormuş. Bunun üzerine hoca düşünmeden, "Helvam olsun isterim. Uzun zamandan beri helva yemeye fırsatım olmadı." diye cevap vermiş. Bunun üzerine komşusu, "Hocam, bu niye böyle?" diye sordu. Hoca da, "Evet, unumuz olduğunda şekerimiz yoktur. Şu anda biraz şekerimiz var fakat yağımız yok. Yağ bulduğumuzda da unu bulamayız. Bu yüzden helva yemedim." diye devam etti. "Çok doğru hocam. Hepsinin tam olarak bulunduğu bir anınız olmadı mı?" diye arkadaşları sorunca hoca, "Ha, o zaman da ben evde değildim." diye cevap vermiş. Son bir tane daha fıkramız var. Onun ardından hemen tekrar müzikle devam edeceğiz programımıza. Günün birinde komşu köyden biri elinde hediye bir tavşanla çıka gelir ve o akşam hocanın evinde misafir olur. Bir hafta sonra misafirin arkadaşı olduğunu söyleyen bir başka kişi yine gelir ve hoca onu da evinde bir gece en güzel şekilde ağırlar. Bir zaman sonra misafirin arkadaşının arkadaşı olduğunu söyleyen biri daha gelir. Hoca da onu da sofraya oturtur ve önüne bir kase sıcak su koyar. Bu işe şaşan adama hoca tebessümle, "Bu tavşanın suyunun suyu." Evet, tekrar güzel bir müzikle ara verelim programımıza. Daha sonra da ilginç bilgilerle devam edeceğiz.

Evet, ilginç bilgilerde kısa kısa değişik ama gerçek olan bilgileri sizlere aktarmak istiyorum. Kendi dirseğinin yalamanın imkansız olduğunu, ördeğin bakbaklamasının yankı yaratmadığını ve bunu kimsenin açıklayamadığını biliyor muydunuz? Dünyadaki fotokopi makinelerinde meydana gelen arızaların %13'ünün makinenin üstüne oturup kendi pompalarının fotokopisini çekmek, idrarın zifiri karanlıkta parladığını, eğer çok şiddetli hapşırırsan kaburgalarından birini kırabileceğini, hapşırmayı engellemeye çalışırsan başındaki veya boynundaki damarlardan birinin yırtılabileceğini ve ölebileceğini biliyor muydun? Hapşırdığın sırada gözlerini açık tutmaya çalışırsan yerlerinden fırlayabileceklerini, domuzların vücut yapılarından dolayı hiçbir zaman başlarını yukarı kaldırıp gökyüzüne bakamadıklarını, dünya nüfusunun %50'sinin hiç telefonla konuşmadığını, farelerin ve atların kusamadıklarını, bir saat süreyle kulaklıkla bir şey dinlemenin kulaklıktaki bakteri sayısının %7000 arttırdığını, parmak izleri gibi dil izlerinin de her insanın için benzersiz olduğunu,

Ünlü besteci Beethoven'ın son bestesini sağır olarak yaptığını, Eyfel Kulesi'nin yapımında toplam 6400 ton ağırlığında 18100 adet demir parçası kullandığını biliyor muydunuz? Süleymaniye Camii'nin dört minaresi olmasının sebebinin Kanuni İstanbul'un fethinden sonraki 4. padişah, bu dört minaredeki 10 şerefin de Osmanlı'nın 10. padişahı olduğunun bir işareti anlamına geldiğini, Osmanlı sultanlarının ve bazı alimlerin başlarındaki kavukların kefenlerinden oluştuğunu, sık sık ölümü hatırlayıp ona göre karar verdiklerini, ayrıca öldükleri zaman hemen başlarındaki kefenle defnedildiklerini biliyor muydunuz? Bir futbolcunun topa her kafa vuruşunda beyninden 1000 hücrenin öldüğünü, ortalama bir insanda 30.000, 100.000 adet saç olduğunu, her gün yaklaşık 100 tanesinin döküldüğünü, İnsan vücudunun her 7 yılda ölen hücrelerin yerine yenisi gelerek tamamen yenilendiğini, Amerikan halkının %60'ının ülkelerini dünya haritasında bulamadıklarını, dünya her yıl düşen yağış miktarının eşit olduğunu, Beşiktaş Kulübü'nün kuruluşundaki kırmızı-beyaz renklerinin Balkan Savaşı'ndaki mağlubiyetten sonra siyah-beyaz olarak değiştirildiğini, Galatasaray Kulübü'nden yıllar önce bir grubun ayrılıp Güneş Sporu kurduğunu, Fenerbahçe Kulübü'nün ilk adının Siyah Çoraplılar olduğunu, İbn Sina'nın göz ameliyatı yaptığını, kirpilerin suda yüzebildiğini, salatalığın %96'sının su olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız şimdi ilginç bilgiler de öğrenmiş oldunuz. Evet, sizlere kısa kısa ilginç bilgiler sunmaya çalıştık. Şimdi tekrar bir aramız olacak. Ardından da stresle kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, stresle başa çıkmanın yollarından bahsediyorduk. Şimdi bugün de sizlere ne istediğinizi bilin ve istemekte kararlı olun. Bununla ilgili sizi teşvik edici birkaç söz söylemek istiyorum. Ne istediğinizi her zaman bilin. İsteğinizi nasıl ifade edeceksiniz? Neye ihtiyacınız olduğunu belirlemelisiniz. İşi genişletmek için biraz paraya ihtiyacım var diye sorarsanız muhtemelen hayır cevabı alırsınız. Kesin olarak neye ihtiyacınız olduğunu, ne için ihtiyacınız olduğunu ve ne zaman ihtiyacınız olduğunu tanımlamalısınız. Onunla neler üretebileceğinizi göstermek zorundasınız. Sizin için gerçekten önemli olduğunu bilsinler. Yardımlarının işinize nasıl yarayacağını, neleri değiştireceğini net bir şekilde açıklayın. Size yardım edebileceklerden isteyin. Ne istediğinizi bilmek yetmez. Size o yönden yardım edebilecek kaynaklara sahip olan insanlardan istemeniz gerekir. İlişkilerimizde sıkıntı yaşıyorsak ve içimizi döküp tavsiye almak istiyorsak, ilişkileri bizim gibi zayıf olan birisinden yardım istemek pek akıllıca olmaz. İstediğiniz kişiye nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünün. İyi bir fikriniz var ve bunu hayata geçirmek için paraya ihtiyacınız varsa, bunun yolu hem size yardım edecek hem de yapılacak işten fayda sağlayabilecek kişiyi bulabilmektir. Ona fikrinizin hem ona hem de size para kazandırabileceğini gösterebilmelisiniz. Yaratacağınız faydanın her zaman maddi şeyler olması da gerekmez. Kararlı ve kendinizden emin bir şekilde isteyin. Başarısız olmanın en emin yolu kararsız olmaktır. Siz istediğinizden emin değilseniz başkaları neden olsun? Bu nedenle isterken karşıya kararlı olduğunuzu, başaracağınıza olan inancınızı hissettirin. Ne istediğiniz konusunda emin olduğunuzu gösterebilirseniz onu elde edebilirsiniz. Bunu aynı kişiden istemek anlamında olması gerekmiyor. Aynı şekilde istemek de değildir. İstediğinizi elde edinceye kadar aldığınız geri bildirimleri değerlendirerek kendinizi geliştirip yaklaşımlarınızı esnek tutmak demektir. Sormak güçlü bir şeydir. Harikalar yaratabilir. Sormanın kolay olduğunu söylemiyorum. Her zaman işe de yaramayabilir. Ama kararlı olursanız işe yarama ihtimali daha yüksek olur. Küçük şeyler sormakla başlayın. Küçük bir iyilik saatin kaç olduğu ya da bir yere nasıl gidileceğini sorun. Garsondan siparişinizin dışında bir şey isteyin. Çalışma arkadaşınızdan ufak bir yardım isteyebilirsiniz. Yani kısaca herkesten bir şeyler isteyin. Yeter ki istemeyi öğrenin. İnanın sonrası çok kolay olacak. Soyut bir konuda istekte bulunmak oldukça zor olabilir. Anne babanızdan, eşinizden ya da arkadaşlarınızdan bazı durumlarda anlayış isteyebilirsiniz. Bazı tavırlarının sizi rahatsız ettiğini belirtip değiştirmelerini isteyebilirsiniz. Şansınızı deneyin. Büyük bir şey isteyin. En çok istediklerimiz söz konusu olduğunda sormaya çekiniriz. Veya sormayı erteleriz. Çünkü geri çevrilmekten korkarız. Şöyle bir düşünün. İstemeye, sormaya çekindiğiniz neler var? Bir zamanlar isteyip de sormayı bıraktığınız bir şeyi düşünün. Bir iki kez sorup vazgeçtiğiniz bir isteğinizi tekrar sormayı planlayın. Belki büyük bir satış yapabileceğiniz bir müşterinizin ziyaretine tekrar gidebilirsiniz. Olumlu bir yanıt alacağınıza inanarak sorun ve bu inancı karşıya hissettirin. Diyelim ki arkadaşınızdan zor bir şey isteyeceksiniz. Hayır deme ihtimali var. Şunu bana ödünç verir misin değil mi diye soruyorsanız aslında arkadaşınıza onu size vermemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Beklentiyle sorun, yoksa çok şeyi kaçıracaksınız. İnsanlar normalde başkaları için yapamayacaklarını sizin için yaparlar. Siz isteyin, onlar yaparlar. Size özel davranılacağına inanın. Siz bunun farkına varıncaya kadar istediğiniz size verilmeyecek. Reddedilme korkusuyla sormanızdan çok daha iyi sonuçlar aldığınızı göreceksiniz. Başarıyı kovalarken pazarlıklar, alışverişler yapmanız ve ihtiyacınız olanları istemeniz gerekecek. Evet, zorlandığınız durumlar olacak ama sordukça rahatlayacak ve kendinize güveniniz artacak. Zorlandığınızı hissettiğinizde yine de sorun. Sonuç ne olursa olsun cesaretinizden ötürü kendinizi takdir edin. Hayattan başarı, zenginlik, neşe ve mutluluk isteyin. Almanız için ilk önce istemelisiniz. Ne istediğinizi bulduğunuzda oraya ulaşmanıza yardımcı olacak insanları da bulabilirsiniz. Sormak bir boya fırçası gibidir. O en çılgın hayallerinizi bile gerçek yapabilir. Riski görmeyen kendini kazançlardan mahrum eder. Hoşlandığın birini sinemaya davet etme riskini göze almazsan
heyecan ve mutluluk verebilecek bir beraberliği ihtimal dışı bırakırsın. Daha önce sorma riskini göze almadığın için kendini nelerin olasılığından mahrum ettin. Neden istediklerin ihtimal dahilinde olmasın? Evet, stresten uzak kalmak sadece stresten değil ama kendimizi geliştirmenin yollarından bir tanesi de istemekten çekinmemek ve doğru olan bir şey ise kararlı olmaktan sakın vazgeçmeyin. Gerçekten bu önemli bir şey. Bazen gurur yapıp istemeyebiliyoruz arkadaşımızdan, annemizden, babamızdan. Yardıma ihtiyacınız varsa ve gerçekten bir şeyleri paylaşmak istiyorsanız bunu karşınızdaki kişiden isteyin. Evet, geldik bir programımızın daha sonuna sevgili dinleyenler. Sizlerle birlikte olmak gerçekten güzeldi, zevkliydi. Umarım sizler de programımızı dinlerken büyük bir keyif almışsınızdır. Tekrar birlikte oluncaya dek kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.

0: Radio Light.
1: 103.6
0: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi.
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: 103.6 FM 103.6 Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tarz.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.